için, am on için. Beni giyince am on için, oh yeah am on için, am on için. Hedefimi duyma baby am on için, yeah yeah.